0: Peki efendim.
1: Peki efendim.
0: Eyvah buldum ya, kaçma efendim. Tamam, daha sesli.
1: Street.

0: yapıyor.
1: İyi bir ekran çalışıyor.
0: Thank you. Hello. This is our 2300 version.